Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleykel kitabe bil hak.